çürgeyleyip kokuya bilay. Bir rengen yaradın biz ürekleri, hansı arzuda